0: Vatna'da.
1: Tabi Vatna'da. Bu gülmek için dedik daha doğrusu. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gede gemize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek olsun.
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
3: Я. Ну, конечно. Кусок борща. Кусок борща.